0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkını helal etmesin. At sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkını helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkını helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuzhan Ata, susarsam hakkını helal etmesin. Önümde dururken milletin hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkını helal etmesin.

Esirken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş, Elbistan, İbn Sina, dedem Korkut, Alparslan, susarsam hakkını helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaradan, çekip çıkartalım hakkı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han, susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, Ulubatlı Hasan eyler göreni, Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani, susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu, susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il, yüreğimi 70 yerden yarabil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil, susarsam hakkını helal etmesin.

İki sen. Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı. Susarsam hakkını helal etmez. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı. Üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı. Susarsam hakkını helal etmez.

Öyle günü gün edersem zalimler ile evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim. Bu Necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.
1: Radyo Karadeniz.
2: Müzik burada dinlenir.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

aklım firarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ustam ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış, körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli, sevdalar, kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi, oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Ustam, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır, hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır usta, yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum ustam, yorgunum. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl şimdi sükunetime, çığlığım kopsun. Uzat ellerini, güneşe dokun. Uyandır uykusundan, tut yüreğimden ustan, tut, tut beni, sür güne. Güne sür ustam, sür güne. Ustam, aklım firarda, göz bebeklerinde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Eskiden, eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış, körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Usta, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır ustam, yüzüm yüzümden utanır.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de dinledim.
1: Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: seni çok severken yalnız kalacak. Birini ararken benim
1: Radyo bu. Karadeniz 88.6

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Radyo

Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: kitaptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: de alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: noktasında.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
2: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.
5: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair başlıyor.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Yeni bir güne merhaba diyoruz efendim. Umarım bugün kendinize böyle biraz yer açabildiğiniz, böyle içinizden daha hafif olduğu bir gün diliyorum. Hatta bu hafta, bugünü bereketli bir hafta ve gün diliyorum efendim. Ben Duygu, Yaşama Dair programımla 10-12 saat arasında sizinle birlikte olacağım. Bugün size belki de çoğumuzun hayatının bir yerinde yakaladığı bir soruya eşlik etmek istiyorum efendim. Hani iyi olmakla herkesi memnun etmek gerçekten aynı şey mi? Şimdi bak, ben bunu çok merak ediyorum. Hani bazen birine hayır diyemiyoruz ya, içimizden gelmediği halde kabul ediyoruz. Ya da yoruluyoruz ama belli etmiyoruz. Kırılıyoruz ama önemli değil diyoruz. Birini üzmemek için kendimizi hep geri çekiyoruz. Sonra da bütün bunları yaparken kendimize şunu söylüyoruz: ya ben sadece iyi biri olmaya çalışıyorum. Peki gerçekten öyle mi? Ya da gerçekten iyi biri olmak zorunda mıyız? Yoksa bazen iyi olmak, iyi insan olmakla insanların bizden memnun olmasını isteyip birbirimize mi karıştırıyoruz? Hani belki de asıl mesele hayır diyememek değil de birini memnun ettiğimizde kendimize kötü gibi hissetmek mi? Yani bugün biraz bunun üstüne konuşmak istiyorum. Çünkü bazen insanın herkese iyi görünmeye çalışırken kendi gönlüne karşı ne kadar yorucu davrandığını fark etmesi gerekiyor. Ve belki de kendime soracağımız ilk soru şu olur: ben bunu gerçekten istediğim için mi yapıyorum, yoksa karşımdaki benden memnun kalsın diye mi? Ben bunu son zamanlarda nişanlarımda çok görüyorum. Hocam iyi bir insanım ama nedense bu şekilde davranılıyorum, ya da sınır mı çizmiyorum, hayır mı diyemiyorum diye. Ama önce bir müzik, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun efendim, Mabel sizlerle.

Kerem, şimdi belki biraz bazılarımız dinlerken ben de tam olarak böyleyim diye düşünenler olmuş olabilir. Bugün iyiliği konuşuyoruz. Hani iyi insan olmakla ya da karşımızdaki insanı memnun etmekle ilgili konuşuyoruz. Aslında gitmek istediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Yapacak o kadar çok işiniz varken bir başkasının işini üstleniyorsunuz. Yani canınız sıkın ama diyorsunuz ki neyin var ki ya diyor birileri mesela. Yok bir şey diyorsunuz. Çünkü karşınızdaki insanın üzülmesini istemiyorsunuz. Bu günümüzde çok var. Ben özellikle bizim annem gelin tarafında çok görüyorum. Ya da babam gelin tarafında çok görüyorum. Yani bir şey söylemek isteyip de söyleyemeyenlerden efendim. Hani bazen diyor ki ya canı sıkı. Yok yok hiçbir şey yok. Ya da çok yorgundur, hastadır. Ya sıkıntı değil. Bu eskilerde çok bir şey var. Ne derler? Sınır koymak ya da hayır diyememek var. Ama şimdikilerde maşallah herkes her şeyi söyleyebilir. Ama eskilerde nedense bu çok fazla yoktu. Ya da insanlar şey derlerdi ya biz canımızın kıymetini hiç bilmiyoruz. Bunu babaannem hep söyler. Ben şöyle geriye dönüp baktığımda şunu şunu yapmışım, şunu şunu yapmışım. Ya keşke canımın ya da sağlığımın kendimin de

fark etmeden yaptığımız iyiliğin içinde bir beklentiyle yerleşiyor. Sonra da yoruluyoruz. Çünkü sürekli başkalarının duygularını yönetmeye çalışmak zor. Karşımızdaki kırılmasın diye de kendi kırgınlığımızı da susturuyoruz. O üzülmesin, işte biz üzülelim. O rahat etsin ama biz rahatsız da olsak olur. O yüzden hep babaanneme bu sözü geliyor. Ben zamanında aman dedem kızmasın, dedem bir şey söylemesin diyerekten çok fazla evet tamam deyip geçiştirdiğimi hatırlıyorum. Ama şimdiki durumuna dönüp baktığımda diyorum ki ya sağlık çok da kıymetli. Kendi canımın değerini hiç bilmemişim kızım diyor. O yüzden lütfen kendi canımızın kıymetini bilelim.

Evet sevgili dinleyiciler, her fedakarlık iyilik değildir. Bazen fedakarlık gibi görünen şey aslında kendimizi ihmal etmektir. Ve kendini sürekli ihmal eden bir insan da bir gün mutlaka tükenmeye başlıyor. Özellikle bunun ön belirtileri olarak sağlığından efendim gidiyor. Çünkü sürekli içine atmaktan sağlığından gittiğini ben çok görüyorum. Peki niye bunu yapıyoruz? Yani niye biz kendi canımızın, babaannemin tabiriyle kendi canımızın kıymetini bilmiyoruz? Yani neden bu kadar hayır demek zor? Çünkü belki çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz bazı cümleler vardır. Yani büyüklerin sözünü dinle, işte karşı gelme, sen alttan al, sen büyüksün, işte sen idare edersin ya da insanları kırma. Aslında bunlar hepsi şöyle kendi için tamam, evet değerli öğüt.

sebepler. Ama bir noktada bunları yanlış yorumlamaya başladığımızda insanları kırmamak için kendimizi kırmaya başlıyoruz. Ve bence bugün asıl konuşmamız gereken yer tam da burası. Çünkü güzel ahlakla herkesin her istediğini yapmak bir değildir. Evet, güzel ahlak gerektiğinde incitmeden konuşabilmek, hakkaniyetli olabilmek, karşımızdakini düşünürken kendimize de adil olabilmek çok kıymetli. Bazen hayır demek de dürüstlüktür. Yani bazen bir şey yapamayacağınızı açıkça söylemek, istemediğiniz halde evet deyip sonra içten içe ya öfkelenmek de sağlık açısından iyi değildir. Çünkü söylediğiniz evet gerçekten evet değilse bir süre sonra davranışlarımız başka, gönlümüz başka konuşmaya başlıyor. İşte insanın kendisi arasındaki huzursuzluk da tam da bu noktadan başlıyor sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyiciler, iyi olmakla herkesi memnun etmeye çalışmak bir mi dedik ve sizlerden şöyle güzel mesajlar geldi. Şimdi diyor ki bir dinleyicimiz, Duygu Hanım günaydınlar, günaydınlar diliyorum efendim. Ben 28 yaşındayım, insanları kırmaktan o kadar çok korkuyorum ki çoğu zaman kendi istediğim şeyi bile söyleyemiyorum. Geçenlerde bir arkadaşım benden bir konuda yardım istedi. Gerçekten çok yoğundum ama hayır diyemedim. Sonra bütün gün kendime kızdım. Sanırım artık insanları üzmemekle kendimi üzmek arasındaki farkı öğrenmem gerekiyor demiş. İşte bence çok önemli bir cümle söyledi dinleyicimiz. İnsanları üzmemekle kendimi üzmek arasındaki farkı öğrenmem gerekiyor. Belki de bazen hepimizin öğrenmesi gereken şey bu değil mi sevgili dinleyenler? Evet, birine hayır diyemediğimiz için kırılır üzülür diliyoruz ama bu sefer kendimiz kırılıp üzülüyoruz. Bence bu ince çizgiyi artık fark etmemiz gerekiyor. Ya hazır zaten zamanda hızlı su gibi akıp geçerken lütfen biraz daha hızlı kendimizin değerini bilelim ya, hatırlayalım değil mi? Şimdi başka dinleyicimiz demiş ki ben evlendikten sonra bunu daha çok fark ettim. Eşimin ailesi, kendi ailem, arkadaşlarım, herkesi memnun etmeye çalışırken kendime zaman ayıramaz oldum. Sonra da herkese karşı içimde bir kızgınlık oluştu. Şimdi düşünüyorum da belki de kimse benden bu kadar istemedi. Ben kendimden istedim demiş. Aslında çok kıymetli bir farkındalık. Çünkü bazen karşımızdaki insanın bizden beklentisiyle bizim kendimize yüklediğimiz sorumluluk birbirine karışabiliyor. İşte burada ince bir çizgi var.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6'da abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair devam ediyor.

Evet sevgili dinleyiciler, bugün iyi insan olmakla herkesi memnun etmeye çalışmak aynı şey mi diye konuşuyorduk ve sizlerden mesajlara şöyle bir bakıyorum. Bu arada WhatsApp numaramızı hatırlasanız 0312 985 0888 altından bizlere mesaj atabilirsiniz. Bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki Duygu Hanım, ben hayır demeyi öğrendiğimde insanları beni sevmeyeceğimi düşünüyordum. Sonra bir gün gerçekten hayır dedim, dünya başıma yıkıldı. Hatta bazı insanların bana daha çok saygı duyduğunu fark ettim demiş. Bu güzel farkındalık çok güzel. Belki de sınır koyduğumuzda kaybedeceğimiz insanlardan önce kendimizi kaybetmemeyi düşünmemiz gerekiyor. O yüzden sınır koymak bu yönde çok daha iyi. Aslında biz bazen bazı şeyleri yanlış düşünebiliyoruz. Ya sınır koyarsak bizi üzerler ya da ne bileyim bir daha aramazlar, konuşmazlar, küserler diye düşünüyoruz ama karşımızdaki insana sınır koyduğunda ya da işte hayır dediğinde aslında farkında olmadan o insan sana saygı duyuyor. Yani gerçekten bir duruşun olduğunu karşı tarafa hissettiriyorsun. Öyle olan insanlara baktığın zaman da hakikaten diyorsun ya, buna her şey söylenmez. Çünkü diyoruz ya, insanın bir duruşu vardır diye. Gerçekten de öyle. Şöyle bakıyorum mesajlarınızı. Çok güzel mesajlar gelmiş. Bir dinleyicimiz demiş ki benim problemim hayır diyememek değil. Hayır dedikten sonra vicdan azabı çekmek. Acaba ayıp mı dedim? Acaba karşımdaki kırıldı mı diye saatlerce düşünüyorum demiş. İşte bu noktada kendimize küçük bir soru soralım. Yani ben gerçekten yanlış bir şey mi yaptım, yoksa sadece birinin benden hoşnut olmaması mı alışık değilim? Çünkü ikisi aynı şey değil ya. Hani birinin bizden memnun olmaması bizim kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. Hayatımız boyunca da herkesin bizi onaylaması da mümkün olmadığına göre sevgili dinleyiciler, bazen doğru olanı yaptığımız halde evet birileri kırılabilir, birileri bize yanlış diyebilir, anlaşılmayabiliriz ama önemli olan nasıl yaptığımız. Kırmadan da konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yani karşımızdaki küçümsemeden hayır diyebiliriz ve en önemlisi iyilik yaparken kendi içimizde bir öfke biriktirmemeye başarabilirsek ne âlâ.

sevgili dinleyiciler, iyi olmakla memnun etmek, herkesi memnun etmeye çalışmak bir mi? Yani fedakarlık yapıyoruz da evet, ama kendi sınırlarımızı biliyor muyuz? Ya da bilirken nelere dikkat ediyoruz? Sizlerden şöyle mesajlar gelmiş, bir dinleyicimiz hatta yazmış, çok hoşuma gitti. Ben herkesi memnun etmeye çalışırken bir baktım kendime hiç vakit ayıramıyorum. Annem bir şey istiyor yapıyorum, arkadaşım istiyor yapıyorum, iş yerinde bir şey çıkıyor onu da yapıyorum. Akşam olunca ben bitmişim, sonra da kimse beni düşünmüyor diye kızıyorum. Halbuki biraz da kendimi düşünmem gerekiyormuş demiş. Yani şöyle toplu mesajlara baktığımız zaman, sizlerden gelen mesajlara şöyle baktığımız zaman hep bir herkese bir yetişme telaşımız var bizim. Hani ona yetişeyim, buna yetişeyim, şuna kırmayayım, buna kırılmayayım, ama günün sonunda eve geliyoruz ve acaba bizim bu kırgınlıklarımızı, yorgunluklarımızı kimler topluyor? Ya da biz toplamasına müsaade ediyor muyuz? Ya da onu da üstümüze alıp şey mi diyoruz? Ya kimse bize dokunmasın, onu da ben hallederim yahu, onu da ben yaparım mı diyoruz? İşte bunlar birikiyor, birikiyor sevgili dinleyiciler. Sonra bir bakıyoruz ki en şeyden çıkıyor, sağlığımızdan çıkıyor. Hani eskiden büyüklerimiz hep derdi ya, Çin attığın zaman yavrum, şöyle geri dönüyor baktığımızda hep içimize atmışız. İşte sıhhatımız, sağlığımız hep buradan bozuldu diye. Hatta bunu doktorlar da söylüyor. Yapıyoruz ama biz kendimize hep yük ediyoruz diye. Hakikaten öyle. Evet, günün sonuna baktığımız zaman o kırılmasın, bu kırılmasın, aman susayım diyoruz, ama bir bakıyoruz ki hep kendimize etmişiz. Kimse bizim kırgınlıklarımızı, kızgınlıklarımızı toplamaya gelmiyor.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet sevgili dinleyiciler, reklamlar ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi insan olmakla herkesi memnun etmek farkı konuşuyorduk efendim. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki Duygu Hanım, benim annem hep insanları kırma derdi. Ben de yıllarca herkese idare ettim. Şimdi fark ediyorum, annem aslında kötü bir şey öğretmemiş. Ben biraz fazla ileri götürmüşüm demiş. Evet, bence burada çok önemli bir ayrım var. İnsanları kırmamaya çalışmak güzel tabii ki, ama insanları hiç kırmamak diye de bir hayat yok. Bazen ne kadar dikkat edersek edelim biri alınabiliyor illaki bir sözüne, bir ne bileyim bir beden diline bile, bir kaşına gözüne bile alınabiliyor. Bazen söylediğimiz doğru bir şey bile birinin hoşuna gitmeyebiliyor. Bizim görevimiz herkesi memnun etmek değil. Yani bizim görevimiz elimizden geldiğince doğru, adil, güzel bir şekilde davranmak. Bu çok daha önemli bir ayrım bence. Bir başka dinleyicimiz demiş ki, ben eşime bile hayır diyemiyorum. Sonra da içimde birikiyor. En sonunda küçücük bir şeyde patlıyorum. Eşim de bunu niye daha önce söylemedin diye söylüyor demiş. Haklı aslında. Yani burada şu cümleye baktığımızda söyleyemediğimiz her şey ortadan kaybolmuyor. Yani bir yerde birikiyor. İşte bir ses tonumuzdan çıkıyor. Bir gün bakıyorsun ki suratımızdan çıkıyor. Bir gün hiç alakası olmayan bir şeye sinirleniyoruz. Sonra da ben niye bu kadar sinirlendim diyoruz. Belki mesele o an yaşayan şey değil. Yani o an yaşadığın şeyle alakalı değil. Belki de aylarda söyleyemediğimiz şeyler vardır. Ve sevgili dinleyenler, sanırım burada kendimize şunu sormamız gerekiyor. Ben gerçekten iyi biri olduğum için mi herkese yetişmeye çalışıyorum, yoksa biri beni kötü düşünmesin mi diye. Yani bu arasında fark var. Çünkü biri gönülden geliyor. Diğeri, insan biraz daha korkuyor. Korkudan hareket ediyor. İşte beni ayıplamasınlar. Kimse benden uzaklaşmasın. Beni kötü biri sanmasın diye. Ve insan fark etmeden kendi hayatını başkalarının vereceği tepkilere göre yaşamaya başlıyor. O yüzden burada biraz durup düşünmek gerekiyor. Yani hayatımız boyunca herkesin gönlünü hoş etmek tabii ki mümkün değil. Ama kendi gönlümüzü de ihmal etmek, bu da çok doğru bir davranış değil. O yüzden hep diyoruz ya, kendinin kıymetini her daim bil. Kendi kul hakkına da girmemeye özen göster.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi insan olmakla herkesi memnun etmekten bahsediyorduk bugün. Şöyle sizlerden gelen mesajlara bakıyorum da hemen hemen hepimiz aynı sorunları, aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Kimimiz diyoruz ki hiç kırmamak için hep kendinden ödün veriyoruz. Kimimiz diyor ki işte ben onu kırmayayım, üzülmesin, beni daha çok sevsin diyerekten zamanımı ona verdim. Ama şöyle dönüp bakıyorum da eve geldiğimde beni toparlayan hiç kimse olmuyor, ben çok yoruluyorum demiş. Sonra kendime kısıyorum diyenler çok fazla olmuş. Aslında birçoğu hemen hemen aynı şeyi söylemiş. Yani evet, bir iş çıkıyor, bir şey oluyor. Ben, bir arkadaşımın işi olması gerekirken ben kendi işimden ödünç veriyorum, onun işini yapmaya çalışıyorum diyenler çok fazla olmuş. Ama şöyle bakıyorum, genel bir mesajı baktığım zaman hepimizin hemen hemen ortak sorunlarından bir tanesi bu sevgili dinleyiciler. Yani hepimiz evet, birilerine kızmayalım, kırılmayalım, kızmasın işte, ne bileyim. Birçok kimse demiş ki işte ben hep işimden, kendimden fedakarlık ediyorum ama günün sonunda yine ben kendime kızıyorum demiş. Şöyle baktığımız zaman hepimizin kızgınlıkları, kırgınlıkları olabiliyor. Ama nedense biz hayır diyememeyi en basit örneğinden şöyle geçmişe dönüp baktığımızda hep çocukluğumuzdan gelen bir alışkanlık olduğunu görüyorum. Çünkü bizi büyütürken ailelerimiz aman kimseye söz söyleme, şöyle yap, böyle yap, çok yönlendirmeler yapıldı bizlere. Bu da büyüyünce haliyle ister istemez kalıyor. Hayır diyemeyenlerde daha çok böyle hastalıklar çıktığını çok fazla görüyoruz. Yani psikolojik sorunlar olsun, hastalıklar olduğunu çıktığını görüyoruz. Niye? Çocukluktan gelen bir baskı altında olduğu için hep bir aman sen büyüksün konuşma. Özellikle bunu büyüklerde çok görüyorum. Aman şey büyüktür konuşma, sen sus, şöyle olsun, böyle olsun diyerekten. Ama hep büyük ama karşımızdaki insanın da bazen insan olduğunu, onun da bir sıkıntının, sorunun olduğunu, hayır demesek bile, hayır demese bile en azından onu da sevmemiz gerektiğini unutuyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi hep iyi olmaktan, memnun etmekten bahsediyoruz ya. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya tamam iyi hoş da peki ne yapacağız? İşte herkesi memnun etmeye çalışmayacağız efendim. Yani bu kadar diyormuşum. Herkesi memnun etmeye çalışmayacağız. Ama bu sefer de ben artık kimseyi düşünmüyorum noktasına mı geleceğiz? Tabii ki hayır. Zaten asıl mesele şu, yani iyilik yapmakla kendinizi tüketmek arasındaki farkı görebilmek çok önemli. Çünkü bir insana yardım etmek başka, her yükü kendi omuzuna almak bambaşka bir olay. Bir arkadaşımızın zor gününde tabii ki yanımızda oluruz. Yani onun hayatında bütün sorunu çözmeye çalışmak başka olur. Çocuğumuz için fedakarlık yapmak tabii ki başka, ama çocuğumuzun her istediğini yapmak o bambaşka bir olay. Ya da eşimizin gönlünü almak başka, kendi düşüncelerimizi sürekli bastırmak, onaylatmak bambaşka. Yani mesela ben artık sadece kendimi düşüneceğim değil. Mesela şu, yani ben başkasını düşünürken kendimi tamamen unutacak mıyım? Buradaki asıl soru. Çünkü bazen iyi niyetli olduğumuzu düşünüyoruz ama yaptığımız şey aslında dengeyi de bozuyor. Hani mesela bir arkadaşımız sürekli bizi arıyor. Her seferinde bir problemi var diyelim. Dinliyoruz, teselli ediyoruz, saatlerce konuşuyoruz. Sonra telefon kapanıyor ve biz bütün gün onu, o insanın yaşadığı şeyi düşünüyoruz. Bir noktadan sonra onun hayatını yaşamaya başlıyoruz. Oysa onun yanında olmak onun bütün yükünü taşımak anlamına gelmiyor. Bu özellikle aile ilişkilerinde çok görüyoruz biz. Anne çocuğunun bütün problemini çözmeye çalışıyor. Eşinin bütün sıkıntısını kendi üzerine almaya çalışıyor. Ya da kardeş herkesin arasını düzeltmeye çalışıyor. Sonra bir bakıyor ki herkesin hayatında var ama kendi hayatında yok. İşte burada sınır kelimesi devreye giriyor. Yani sınır dediğimiz şey aslında duvar örmek değil. Ben sana değer vermiyorum da değil. Tam tersine bazen ilişkiyi korumak için sınır gerekiyor. Çünkü sınır olmazsa bir süre sonra sevgi yerine yorgunluğa bırakıyor. Ve insan çok yorulduğunda daha önce isteyerek yaptığı şeyleri bile karşındaki sene vermemeye başlıyor. İşte bu ince çizgiyi tutturmak çok önemli.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair devam ediyor.

sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 11.42 ve programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz efendim. Bugün iyi insan olmakla memnun etmek arasındaki farkı konuşuyorduk ve ben bunu gerçekten gönülden mi yapıyorum demek çok önemli. Hani eğer cevabımız evetse, evet olabilir. Yani yine ben, yani yine bütün yükü üstüme aldım ya da kimse beni düşünmüyor diyorsak biraz durmak gerekiyor. Çünkü gönülden verilen şey insanı her zaman aynı şekilde tüketmez. Ama kendini zorlayarak verdiğin bir şey, daha sonra insan ister istemez oturup kendini hesaplaşmaya başlıyorsun. Ve belki de bugün konuştuğumuz işte herkesi memnun etme hali biraz da buradan geliyor. İnsan bazen iyilik yapmak istemediği halde iyilik yapıyor. Sonra karşılığını bekliyor. Karşılığını alamayınca da kırılıyor. Kırılınca da ne oluyor? Uzaklaşıyor. İşte diyor, insanlar hep böyle nankördür derler eski büyükler. 40 gün sırtını taşırsın. 41. gün indirdiğinde işte hiçbir şey yapmadın derler. Ya hani aslında sonuç buradan çıkıyor. İşte insanlara güven olmuyor diyoruz. Oysa belki de en başta kendi sınırlarını söylemen gerekiyordu. Yani şimdi burada önemli nokta var. Hani bizim inancımız, evet iyilik yapmak çok kıymetli, eyvallah. Ama yardımlaşmak, merhamet etmek, işte gönül almak, fedakarlık yapmak çok değerli. Ama bütün bunların içinde insanın kendisine karşı sorumluluğu da var. Çünkü kendini tamamen tükettiğinde bir süre sonra ne kendine, ne ailene, ne de çevrene gerçekten faydalı olabiliyorsun. Hani bazen telefonun şarjı %1'e düşer ya, her şeyi yapmaya çalışırsın ama telefon artık eskisi gibi tepki vermez. İnsan da biraz böyle. Kendini sürekli tüketirsen bir gün bir bakarsın en sevdiğin insana bile tahammülün kalmamış. O yüzden belki bugün hepimizin kendisine küçük bir soru sorması gerekiyor. Ben neden gerçekten iyilik yapıyorum? Yani nerede sadece onaylamak için evet diyorum. Bu sorunun cevabı bazen hiç beklemediğimiz bir şeyi gösterebilir bize. Hani belki de uzun zamandır iyi insan olmak sandığımız bazı davranışların içinde biraz da olsa korku vardır. İşte biraz onay ihtiyacı var, biraz terk edilme korkusu var, biraz da beni kötü biri sanmasınlar düşüncesi var. Ve bunları fark etmek kötü olduğumuzu göstermez, tam tersine kendimizi tanımaya başladığımızı ve kendi sınırlarımızın nerede başlayıp nerede bittiğimizi gösterir.

sevgili dinleyenler, bugünlük bizim de sohbetimizin sonuna geldik. Belki bu programın aklınıza tek bir şey kalsın istiyorum. İyi insan olmak, herkesi memnun etmek değil efendim. Hani bazen evet demek iyilik, bazen de güzel bir şekilde hayır diyebilmek. Bugün bir yerde böyle durup kendimize şöyle bir bakalım. Yani belki yıllardır otomatik olarak tamam dediğimiz bir şey vardır ama bu kez hemen cevap vermeyin. Yani şöyle bir düşünün. Ben bunu gerçekten istiyor muyum? Yani belki küçücük bir farkındalık insan hayatını sandığımızdan çok daha büyük şeyi değiştiriyor. Ben bugün sizinle konuşurken kendi kendime de bunu hatırlattım açıkçası. Çünkü galiba hepimizin zaman zaman başkasının gönlünü düşünürken kendi gönlünü unuttuğu oluyor. O yüzden bugün biraz şöyle kendimizi hatırlayalım, kendi gönlümüzü hatırlayalım efendim. Kendimize böyle iyi davranalım ama bunu yaparken etrafımızdakilere de küçük bir iyilik yapmayı bırakmayı da unutmayalım diyelim. Ve evet sevgili dinleyenler, saatlerimiz 11.48 oldu ve ben Duygu Yaşama Dair programımla 10-12 saatler arasında sizinle birlikte oldum. Bana sabahtan ve mesajlıktan dinleyicilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirin. İçiniz böyle ferah olsun. Bereketli bir haftanız olsun efendim. Bir sonraki programda yine hayatın içinden böyle bir konuyla biz bunu neden yapıyoruz diye biraz daha kurcalamaya devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Haftaya salı tekrardan görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Lütfen kendi kul hakkınıza girmemeye özen gösterin efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Gül Tek Başla Müziğin Rengi başladı sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında ben 15 Eylül Salı gününden herkese merhabalar diyorum. Günün ortasında sizlerle birlikteyiz. Saatler 12.30'u gösteriyor sevgili dinleyenler. Evet şöyle güzel şarkılarla devam edelim diyorum. Çünkü Müziğin Rengi başladı. Önümüzde 15'e kadar sizlerle birlikteliğim olacak. Güzel şarkılar ve sohbetlerle devam edeceğiz. O zaman diyorum ki hemen Nilüfer gelsin. Ta uzak yollardan sizlerle birlikte.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla
2: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül tek başla, müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Esra Özmen'den Tutuş sizlerle birlikteydi. Frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Evet, güzel şarkılarla müziğin rengi devam ediyor sevgili dinleyenler. Hemen size şöyle WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum, istek hattımızı. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı iletebilirsiniz ya da canlı bağlantı olarak da ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi ise bir şarkım var. Fotoğraf çekinmeyi sevenlere gelsin sevgili dinleyenler. Mirkelam geliyor. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Çekinir miyiz sevgili dinleyenler?

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gültek Baş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, az önce sevmem dedik. Hatta öyle sevmem dedik ki sanki hayatımız boyunca kimseyi sevmemişiz. Bundan sonra da sevme ihtimalimiz yokmuş gibi. Ama insanın ağzından çıkanla kalbinin yaptığı bazen aynı olmuyor arkadaşlar. Dil sevmem diyor, kalp arka arkaya plandan başka bir şarkı açıyor. Evet, bir de bazı insanlar vardır. Ben artık kimseyi hayatıma almam der. 5 dakika sonra mesaj sesine bakar, kim yazdı diye telefonda elini alır. Umurumda değil der ama Instagram hikayesini kim görmüş, kim beğenmiş tek tek kontrol eder değil mi? İşte biz buna duygusal tutarsızlık diyoruz. Ama ne yaparsak yapalım, bazı duyguların kapısını kapatmak öyle kolay değil. Hele bir de hasret varsa, kapıyı kilitleseniz bile o hasret yolunu bulup gelir ve zile basar. Evet, şimdi sevmem dedik. Şimdi ise sırada Manuş Baba var. Öyle bir şarkı geliyor ki bütün o iddialarımızı biraz sorgulatacak. Belki birini hatırlatacak. Belki uzaklarda olan birine götürecek. Belki de ben bunu neden dinliyorum şimdi dedirtecek. Evet, Manuş Baba'dan hasret kapısı geliyor sevgili dinleyenler. Siz de kapıları kapatmayın. Müziğin sesini biraz daha açın diyorum ve geliyor. Hasretler kapıda beklemez sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Manuş Baba'dan Hasret Kapısı sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, o zaman şöyle hemen size diyorum, bir istek hattımızı hatırlatayım. Frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi sıradaki şarkımızı sevgili Burak Bey'e iletiyoruz. Kendisi armağan etmemi istedi. Arabada şu an giderken beni dinliyormuş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diyor. Ve sıradaki şarkıyı tüm Radyo Karadeniz dinleyicilerine armağan ediyor. O zaman sıradaki şarkımız Lafım Olur. Muazzez Ersoy geliyor sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Muazzez Ersoy'dan Lafı Mı Olur sizlerle birlikteydi. Tabii ki lafı olmaz sevgili dinleyenler. Evet, biz konuşmayı, sohbet etmeyi seven insanlarız değil mi? Evet, hem de şarkı dinlemeyi de çok seviyoruz. Evet sevgili dinleyenler, diyorum ki günün sorusuna gelelim. Sorumuz şey olsun. Bir günlüğüne görünmez olsaydınız ne yapardınız sevgili dinleyenler? Evet, böyle birazcık hayal kuralım diyorum. Diyelim ki bugün uyandınız. Bugün demeyelim de yarın da olabilir. Uyandınız, bir baktınız, görünmez olmuşsunuz. Kimse sizi göremiyor. Kimse nerede olduğunuzu bilmiyor. Yani ilk ne yapardınız? Evet, burada dürüst cevaplar bekliyorum sevgili dinleyenler. İyilik yapardım, insanlara yardım ederdim diyenler de olacaktır. Ama içimizden bir ses diyor ki, önce gidip insanların bizim hakkımızda ne konuştuğunu dinlerdik değil mi? Acaba arkadaş grubumuzda biz yokken neler konuşuluyor? İş yerinde hakkımızda ne düşünüyorlar? Bizi gerçekten seviyorlar mı? Yoksa işte mesela gün niye geldi diye içlerinden geçiriyorlar mı? Gibi gibi. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyenler. Mesajlarınızı 0312 alan koduyla 985-0886'ya iletebilirsiniz. O zaman ben mesajlarınızı beklerken sırada Adnan Orhan'dan Amy geliyor sevgili dinleyenler.

Sen de sev ama sevilme Emine dedik sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, şöyle birazcık gittik geldik aşk duygularına değil mi? Şimdi ise sırada Edip Akbayram var. Bu şarkıda Türk. Sevilme demiştik ama bu şarkıda da gönlüm senindir diyor. Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Edip Akbayram sizlerle birlikteydi. Gönlüm senindir dedik. Evet sevgili dinleyenler, şimdi ise şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Onun ardından Gültek Baş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Ama şimdi sırada Kenan Doğulu var. Aşk oyunuzuyor. Aşk zaten çok bambaşka bir oyun gibi bir şey zaten. Kenan Doğulu bakalım neler diyor. Dinleyelim. Acaba ders çıkartabilecek misin? Ne diyorsunuz?

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül Tekbaş'ta Müziğin Rengi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, Nalan'dan bunun adı Sevda sizlerle birlikteydi. Şimdi ise İrem Derici geliyor. Bana hiçbir şey olmaz diyor. Hiçbir şey olmaz. Hep sağlıklı olalım, mutlu olalım sevgili dinleyenler. İrem Derici geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Gökhan Özen'den aramazsan arama dedik sevgili dinleyenler. Aramak isteyenler zaten arar değil mi sevgili dinleyenler? Evet diyorum şimdi hemen size yeni açan dinleyicilerimize, frekansımıza hoş geldiniz diyorum. Hemen şöyle istek hattımızı bir kez daha hatırlatayım sizlere. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi ise sırada Çelik var. Sen yoluna ben yoluma diyor. Bakalım Çelik bize neler diyor sevgili dinleyenler.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: Ama hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

Evet sevgili dinleyenler, kollarında öleyim, başka bir şey istemem dedik sevgili dinleyenler. Evet, Gül Tekbaş'ta müzik rengi devam ediyor. Şimdi ise sırada Alla Beni Pulla Beni Ayda'yla sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, Ayda ile birlikte alla beni pulla beni dedik sevgili dinleyenler. Evet, şöyle enerjimiz devam ediyor. Frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Çünkü burası enerjinin adresi sevgili dinleyenler. Şimdi ise sırada şöyle birazcık ne dinleyeceğiz biliyor musunuz? Kim gelecek? Aleyna Tilki geliyor bu sefer, cevapsız çınlama diyor. Hep birlikte dinleyelim. Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, mazlumun ahı aheste aheste alınır dedik Aleyna Tilki ile birlikte. Cevapsız çınlama sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, bugün de Gülsek Başla Müziğin Rengi programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Birbirinden güzel şarkılarla 15'e kadar sizlerle birlikteliğim devam ediyordu. Ama artık sonundayız. Bugünlük bu kadar. Herkese gün güzel bir gün diliyorum. Yüzünüzden gülümseme hiçbir zaman eksik olmasın. Kimsenin sizi kırmasına ve incitmesine kesinlikle izin vermeyin diyorum. Çünkü hayat gerçekten kısa. Havada gerçekten kuşlar uçuyor, bulutlar da uçuyor sevgili dinleyenler. Evet, o zaman diyorum ki şöyle güzel bir şarkıyla veda edelim. Hayat sürprizlerle doludur sevgili dinleyenler. Bu yüzden Gülben Ergen'den sürpriz diyorum. Hoşçakalın. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Geliyor sürpriz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: adına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54 İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: çabayım. Çabayım.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. Gönül telinden.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Başkentin ödüllü radyosu.
6: Radyo Karadeniz.
5: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: noktasında. Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
2: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545, 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar. Çeyrek hazır.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: noktasında.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
2: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Uslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut gönlüm sevmedim farz etti.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Başkentin ödüllü radyosu.
6: Radyo Karadeniz.
5: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: 88.6 Radyo Karadeniz. La bize...

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

Çek 14 anahtarı ver. Al usta. Oğlum yat motorun altına, nesi var bir bakıver. Olur usta. Oğlum iyi sık civatayı, sonra sahibine der. Sıkıyorum usta. Bileğim yettiğince, yüreğim yettiğince sıkıyorum işte. Oğlum terlemişsin, akmasın terin motora. Motor pas yapar sonra. Olur mu be usta? Ter pas yapar mı? Gözyaşı pas yapar mı? Oğlum ne diyorsun, bak işine. Bakıyorum usta. Yalnız ellerim, ellerim çatlamış be usta. Ellerim acı içinde. Yüreğim var ellerimde. Yüreğim yanıyor usta.

Hem usta, sen hiç misket oynadın mı sokakta? Kırmızı kaplı defterlerin var mıydı? Hiç gittin mi okula? Okul nasıl bir şey ya usta? Öğretmen nasıl biri? Orada da motora baktırırlar mı ki? Orada da söverler mi çocuklara? Orada da döverler mi be usta? Oğlum bak işine, kızdırma beni. Olur usta. A usta, senin anan da saçlarını okşar mıydı? Sana ağlar mıydı gecenin al yalasında? Sahi usta, sen hiç ağladın mı? Bir sabah cansız düşen de anan yavaşça gözlerinin önünde. Oğlum bak işine, attırma tepemi, gir motorun altına. Usta dur kızma, bak giriyorum motorun altına. Dünyanın altına giriyorum usta, dünyanın altına giriyorum. Desteğe gerek yok usta, desteğe gerek yok. Ben oraya yüreğimi koyuyorum, inan, inan.

0: Çu.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ağzına bir şamar vurdum, yalan yok. İnan çok üstüme geldi Hakim Bey. Tam müden değil, kasıt falan yok. Olanlar bir anda oldu Hakim Bey. Benim bahçeyle bununki sınır. Bu cibiliyetsiz sınır mı tanır? Sağını solunu kendini sanır. Bugün ektiği yer yoldu Hakim Bey. O yolun yüzünden çıktı kavgamız. Nasihat etmekti bizim hatamız. Nasihattan anlarmış bu camız. Alay edip bir de güldü Hakim Bey. Dik dik konuşmasa uyar mıydım hiç? Kulak asar mıydım, duyar mıydım hiç? Ya ben bunu adamdan sayar mıydım hiç? Bela gelip beni buldu Hakim Bey. Öfkeli adamım kafam bir attı. Ezeceydim daha komşular tuttu. Yeter artık canımıza tak etti. Gayrı sabır küpü doldu Hakim Bey. Ezelden böyle bu. Hak hukuk anlamaz. Hiç kimsenin bir sözünü dinlemez. Babası elinden az çekmedi az. Adam karından öldü Hakim Bey. Görseniz babası nasıl adamdı. Ne böyle haylazdı, ne böyle hamdı. Şimdi Allah için ihlası tamdı. Hakka hem dost hem de kuldu Hakim Bey. Bu kime çektiyse bilmem artık. Edebi hayadan daha da yırtık. Gerçekleri yalan dolanla örtük. Koca köylü bundan yıldı Hakim Bey. Ne olursunuz müsamaha gösterin. Şunu 10 dakika elime verin. Sonra istersen kalemi kırın. Sinirim içimde kaldı Hakim Bey. Sonra isterseniz kalemi kırın. Sinirim içimde kaldı Hakim Bey.
1: Çok güzeldi. Türkçemizin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

gafil, gezme şaşkın. Bir gün ölürsün, ölürsün, ölürsün. Yalan dünya senin olsa ne fayda? Akıbet alırlar tatlı canını. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Ne fayda güzel dostum? Ah, ne fayda? Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helali haramı yersin, seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda? Ne fayda can yoldaşım? Ah, ne fayda, ne fayda.

0: Söylersin de el içinde sözün var. Yatar çalışırsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var. Bedestenler senin olsa ne fayda? Ne fayda anam babam? Ah ne fayda? Bir gün alır da götürürler evinden. Hakkın kelamını koyma dilinden. Kurtulaman ki Ezrail'in elinden. Dünya dolu malın olsa ne fayda? Ne fayda benim efendim? Ah ne fayda? Bir Sultan Abdal'ım, çıktık oturduk. Kaza lokmasını burada getirdik. Dünya bizim diye çektik getirdik. Yalan dünya, yalan dünya. Bizim olsa ne fayda? Ne fayda canım gülüm? Ah, ne fayda, ne fayda, ne fayda.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Ben Anadolu çocuğuyum, biraz da deli dolu. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor. Ben Anadolu çocuğuyum, benim de senin gibi onun gibi arzularım var. Tırnakları kısa, katıksız kadın, katıksız ana, gözleri güleç, yüreği insan birini istiyorum. Ben Anadolu çocuğuyum bildiğin gibi. Yüzümde derin siyah çizgiler, gözümde diken ve yaban otları. Yayla rüzgarları geçer içimden. Dikenli tellere takılır gönlüm, kan ağlar, anlatamam, ağlayamam. Ben Anadolu çocuğuyum. Böyle geldim dünyaya, pişman da değilim. Başakları ellerimle büyütürüm ben. Başaklar eğilir, ben eğilmem. Ben Anadolu çocuğuyum. Yolum sevgiden geçer. Kimsenin hakkını yemedim ki ben. Ben Anadolu çocuğuyum, bildiğin gibi. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor.

İyi yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi. Ne uğraştım olmadı.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

gelir akşam oluyor. Üşüyor yaprak, dallar üşüyor. Savrulur.

Bugün oradaydın. Aynı yerde, aynı evde. Aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya. Aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun. Masada kahkahanı, mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş zigon sehpaya, bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan arta kalan kırık vazoyla ikimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. Tozlu balkona.

Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin kalmış. Kapıda bıraktığın ayak izlerin. Yastığının üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını. En son dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış. O Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Yazan, yazan böyle yazmış demek şarkıyı. Nasıl anlam buldun sen olmayınca? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca, içinde salınan yar olmayınca.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.